sesten deli divan. Zülfikar elimde rapi cülüstür, Sodom Gomorrelik papirüstür, her bakımdan alfaroz edilmelik bir pürüzdür. Dümencilerde lafta dürüsttür, tabi dürüsttür, en dülüstür. Yörüklü yollara gene dökülürüzdür, Jozyar'da iz bırak teneffüstür.

gerek bu kapı sinüstür. Dehlizde şah meranım hipotenüstür. Nazı venüstür veya uranüstür. Bak bu denli bet kokarsa suçlanan da anüstür. Barıştırma kavmi zaten herkesi küstür. %60'ından fazlası net öküzdür. Belki tek tükenmesi gereken türüzdür. İnsanoğlu henüz çare bulunmamış virüstür. Batak emer okaliptüse firuzdur. Şiraz'a paf küfe bomb zıvana pilaruzdur. Esselam velhasıl işbin Aleksan kulunuzdur.

siktir et, kavatma tiplerin kırılsın hatırı. İşkembede biriktirme tırışkaları geviş getir. Açta pançodan bir verse oku, terse çat genişletir zati. Düz kontak hayat su kaynattı gene fiyasko. Mağduru günler conta yanıklarına gebe. Göçebe vakitlerin miladını şaşırdı. Bağdat hırsızından helleyence keyif kaçırdı. Küçüldü çapçaper, biçildi kaftan atılgan sülük. Sömürge kum teper çalıntı.